Mediza monate ele la bobedi le tsatsin la kajeno la bobedi ele la shemele metsi emedi. Wedi yona ke ya bohlano selemo ke saketetse pedi masheme a mabedi ka metsi etsheletseng. Edutsi hantle hodima matsatsi a lekgolo le masheme a mararo ka metsi emedi. 132. Bopaki ba go itsaletse fela matsatsi yane a magolo a mabedi ka masheme a mararo ka metso e meraro 233 beke yona ke ya masheme a mabedi ka motso o le monga ke bopaki ba go itsaletse fela dibeketsane tse masheme a mararo ka motso o le mong e le selemo sena se ka sa kodumela ga se diketsa mone ntse ka diketsa bo 2025 wona teng o 2024 o 2023 o 2022 o 2021 o 2020 o 2019 o teuwa akanya ne tutu ya letsatsi lena ke ya sekete magolo a robonga ka mashume a mararo a metso e mmedi 1932 e sale ke fihlile ha ntata.